0: Akadım, akadım. Asla abone bir bu gibi ya bu. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Ese. Adımma. Adama, adama, what does it qua? Adama, not a quanaka, eh?